0: yüzündeki yaralardan öpüş yere, diş yere, işte toplama yaralardan
1: öpüş yere, diş yere.

Bugün varız, yarın yok, bu dünyanın insanıyız. Yurda baki Allah'tır, biz bu dünyada faniyiz.

İşten her biri düşer bir fele. Vay fele be. Ay oy. Aman bu dünya bu çarptır bu devrandır. Her biri bir çeşitle girer bir göle.

Hanım başın sağ ola, sağ ola. Emin ol ki seni tek gördüm, gözlerim dola. Vah beni vay, vay dünya vay. Vay tek bıraktın dünya vay, vay vay. Eyvah ey.

Geçittir, bu bize bir geçittir, bir kervandır ey, ey, kervandır ey. Kimi evvel gider, kimi sonu takip eder. Bu bize yolu rehvandır. Vay dünya, vay, vay, vay, vay beni vay.